funi zolo, zavele zamkati zolo. Ay, bengiplome na izolo, engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engaphefuni zolo, zavele zamkati zolo.